bir aşk buldum. Mutluluk senin olsun. Dertler benim, çile benim. Ayak senin olsun.